ular ahli islomni qatl qiladilar va ahli butlarni tark qiladilar. Musulmonlar orasida fitna chiqargan va chiqarayotgan toifalarning holiga va tarixiga diqqat bilan nazar soladigan bo'lsak, bu urkan haqiqat yaqqol namoyon bo'ladi. Ular doimo ahli islomga osiladilar. Boshqalar bilan ishlari bo'lmaydi. Balki ba'zi bir holatlarda ular musulmon maslar bilan hamkorlik ham qiladilar. Va anhu qol: "Bayna nahnu ma'an nabiy sallallohu alayhi va sallam va huwa yaqsimu qasban ataahu dhul khuwaysira va huwa rajulun min bani tamim fa qala ya rasulalloh i'dil." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد جئت وخسرت قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ائذن لي فيه أضرب عنقه قال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ينظر إلى نسله فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى نصبه إلى نظيه فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر إلى قززه فلا يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم أيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البذعة تتدردر يخرجون على حين فرقة من الناس رواه الشيخان والترمذي. Yana o'sha kishidan rivoyat qilinadi. Biz Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga edik. Ulzot mol taqsimlayotgan edilar. Ulzotning huzurlariga Zulhuvaysiga keldi. U Bani Tamimlik bir odam edi. Bas u: "Ey Allohning rasuli, adolat qiling", dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Shoring qursin. Men adolat qilmasam, kim adolat qiladi? Agar adolat qilmasam, noumid bo'libman, xusronga uchrabman", dedilar. Bas Umar ibn Xattob: "Ey Allohning rasuli, menga izn bering, uning bo'yniga zarba beray", dedi. "Uni tek qo'y. Albatta uning sheriklari bordir. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular Qur'on qiroat qilurlar, ammo bo'g'izlaridan nariga o'tmas. Islomdan kamondan o'q chiqqandek chiqurlar. O'qining uchiga nazar qilinsa, unda hech narsa topilmas. So'ngra o'q uchi qadargan joyga nazar solinsa, unda ham hech narsa topilmas. Keyin o'qni o'ziga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. So'ng uning patiga nazar qilinsa, undan ham hech narsa topilmas. Holbuki u go'ngdan ham, qondan ham o'tgan edi. Ularning belgisi bir qora odam bo'lib, uning bilaklaridan birida ayolning mammasiga o'xshash yoki parcha go'shga o'xshash narsa bo'lib, likkirlab turadi. Ular odamlar tafriqaga tushganda chiqurlar, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilishgan. Bu rivoyatda zikr qilinayotgan mol taqsimlash va unga bog'liq hodisalar Hunayn vodiyatidan keyin Jarona nomli yerda bo'lib o'tgan. Zulhuvaysira mashhur navbokarlardan birining ismi. U o'zining dushmanligi bilan mashhur bo'lgan. Bu rivoyatda mazkur fitnachi toifa a'zolarining boshqa sifatlari ham zikr qilinmoqda. Sizlardan biringiz ularning namozi oldida o'zining namozini, ro'zasi oldida o'zining ro'zasini haqir sanaydi. Ular namoz o'qiganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib o'qidilar. Ular ro'za tutganlarida sirtdan ko'rgan odam qoyil qoladigan qilib tutadilar. Hattoki

Albatta, bu to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetkincha yurib boraveradi. So'ngra sajda qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. Keyin to o'zining arsh ostidagi qarorgohiga yetguncha yurib boraveradi. So'ngra sajdan qilgan holida yiqiladi. To unga ko'taril, kirgan yeringga qayt deyilguncha o'shanda turaveradi. Keyin chiqar joyidan chiqadi. So'ngra yana yuradi. Odamlar undan hech narsani inkor qilmaydilar. Bu o'sha arz ostidagi o'z qarorgohiga boradi. Bas unga ko'taril, mag'ribingdan chiquvchi bo'l deyiladi. U mag'ribidan chiquvchi bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha qachon bo'ladi bilasizlarmi? Bu hech bir jonga oldin iymon keltirmagan yoki iymonda yaxshilik kasb qilmagan bo'lsa, iymoni naf bermaydigan paytda bo'ladi, dedilar. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. O'sha payt aynan qiyomat juda ham yaqin qolgan payt bo'ladi. Shundoq qilib, quyoshning mag'ribidan chiqishi qiyomatning ulkan alomatlaridan biri bo'ladi. An Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhu qol: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعته يقول إن أول الآيات خروج طلوع الشمس خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وأبو داود وزاد قال عبد الله وكان يقرأ الكتب المنزلة وأظن أولهما خروجا طلوع الشمس من مغربها. عبد الله بن عمر رضي الله عنه دان رواية قلنا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم دان بر حديث ياد علب هيچ يادم دان چكار مدم اول ذاتنين چون دي دگرلرن اشتكم من علامتلرنين برينتي چكادگانه قياشنين مغربدن چكشه va odamlarga dobba jonivorning choshqoq paytida chiqishidir. Qaysi biri oldin chiqsa, keyingisi darrov sherigining orqasidan chiqadi. Muslim va Abu Dovud rivoyat qilgan. Abu Dovud, nozil qilingan kitoblarni o'qib yuradigan Abdulloh, menimcha ikkisidan oldin chiqadigani quyoshning mag'ribidan chiqishidir, dedini ziyoda qilgan. Demak, qiyomatning ikkita katta alomatidan biri, quyoshning mag'ribidan chiqishi oldin bo'ladi. Va ikkinchisi, dobbani chiqishi undan keyin bo'ladi. Bu haqiqatga jazm ila e'tiqod qilmoq kerak. Dajjolning chiqishi. Dajjolning chiqishi qiyomatning eng katta alomatlaridan biridir. Dajjal aslida uning laqabi. Ko'p aldamchilik qilishi uchun shu laqabni olgan. Shuningdek, u haqni botir ila ko'mib tashlash qobiliyatiga ham ega. U asli yahudiy odamdir. Madinai Munavvaraga nisbatan mashriq tarafdan chiqadi. U odamlar orasida ahli salohlikni va taqvodorlikni da'vo qiladi. Keyinroq xudolik da'vosini qiladi. Unga juda ko'p odamlar, xususan yahudiylar ergashadi. Uning tana tuzilishida o'ziga xos alomatlari bo'ladi. Bir ko'zi tep-tekis bo'ladi. Bolasi bo'lmaydi. Makka va Madinaga kira olmaydi. Peshonasiga kofir deb yozilgan bo'ladi. Dajjal haqida ko'plab hadisi shariflar kelgan. Ba'zilarini qisqacha o'rganib chiqamiz. An Ibn Umar radhiyallohu anhu qol: Qoma Rasululloh sallallohu alayhi va sallam fi'n-nasi fa athna 'alalloh bima huwa ahlihi thumma zakara ad-dajjal fa qol: إني لأنذركموه

إلا ملأه زهمهم ونبتهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها، تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بركن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu paslettiler ve kütardılar. Hatta ki biz onu hurmalar arası demeken deyip güman kıldık. Biz keçki payet Urzat'ın aldılarına barganımızda uşa halini bizde kurdular ve sizlerge nime buldu dediler. Ya Allah'ın Resulü, ertelab Daccalını zikir kıldınız. Onu paslettiniz ve kütardiniz. Hatta ki biz onu hurmalar arası demiken deyip güman kıldık, dedik. O zat, benim sizge havfum Daccal'dan başka da, eğer o çıksayu, men içinizde bolsam, sizlerinin örnünüzge uzun onge karşı duramam. Eğer o çıksayu, men içinizde bolmasam, her kişi uzunu uzun himaya kıladı. Allah her bir musulman üçün mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qsin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allah'ın bendeleri, sabit durunlar. Ya Allah'ın Resulü, onun yerde kalışı kandak, dedik. 40 gün, bir gün bir ilçelik, bir gün bir ayçelik, bir gün bir haftaçelik, kalgan külleri sizlerinin küllerinizge okşayış, dediler. Ya Allah'ın Resulü, o şey bir yerde ge okşayış günde, bizge bir günün namazı, kifoya qiladimi dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yerinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga xazinalaringni chiqar deydi. Uning xazinalari asarlar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa,
yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib

0: hayotda fitnaligini ham ta'kidladilar. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasini boshlanishini o'qisin. Bu haqda boshqa rivoyatlar ham ko'p. Jumladan Abu Darda radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim Kahf surasining avvalidan 10 oyatni rivoyatlasa, Dajjaldan saqlanadi, dedilar. Muslim, Abu Davud va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziyning lafzida kim Kahf surasining avvalidan 3 oyatni o'qisa, Dajjal fitnasidan saqlanadi, deyilgan. Boshqa bir rivoyatda kim Kahf surasining oxiridan 10 oyatni yodlasa, Dajjaldan saqlanadi, deyilgan. Ya Allohning rasuli, o'sha bir yilga o'xshash kunda bizga bir kunning namozi kifoya qiladimi, dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya'ni kun odatdagidan uzoq bo'lib ketgani uchun har 24 soatli vaqtni chamalab, o'shanda lozim bo'lgan 5 vaqt namoz o'qiladi. Qachon boshini eksa qatralar tushadi. Qachon uni ko'tarsa unda lug'lu kabi donalar to'kiladi. Ya'ni Isa alayhissalom pokiza holda tushadilar. U kishidan g'usl va tahoratning suvlari to'kilib turadi. Bas u zot uni izlab Bobulludda topib o'ldiradi. Ya'ni Isa alayhissalom Dajjalni izlab topib, Baytul Maqdisdagi Lud degan joyni eshigi oldida qatl qiladilar. Shundoq bo'lib turganda Alloh Isa alayhissalomga vahiy qilib, albatta men ularga qarshi urush qilishga birortaning ikki qo'li yetmaydigan bandalarimni chiqardim. Bas bandalarimni turga qo'rg'on qilib, o'sha yerga qo'y deydi. O'sha hech kim ularga qarshi tura olmaydigan bandalar Ya'juj
1: Isa alayhissalomning tushlari.
0: Isa alayhissalomni yer yuziga qayta tushishlari qiyomat qoyim bo'lishidan oldin sodir bo'ladigan eng ulkan alomatlardan biridir. Bu haqida Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarida ham yorqin dalolatlar bor. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu qol. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه الشيخان والترمذي أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قرنده نبي صلى الله عليه وسلم Jonim qo'lida bo'lgan zot ila qasamki, albatta kelajakda ichingizga Ibn Maryam alayhissalom adil hakam bo'lgan holda nozil bo'lur. So'ng xochni sindirur, cho'chqani o'ldirur, jizyani bekor qilur, molni ko'paytirur. Hattoki bir kishi uni qabul qilmay qo'yur. Hattoki bitta sajda dunyodan va undagi narsalardan yaxshi bo'lib qolur, dedilar. So'ngra Abu Hurayra, agar istasangiz, hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ikki shayx va Tirmiziy rivoyat qilgan. Isa alayhissalom qiyomatga yaqin qolganida yerga tushib, islom shariati ila hukm yuritib, hamma yoqda adolat o'rnatadilar. Bu kishining xochni sindirishlari xoch ahliga qarshi bo'lib, ularni yo'q qilishlaridir. Cho'chqani o'ldirishlari ham unga tegishli narsalarni yo'q qilishlariga ishoradir. Jizyani bekor qilishlari esa islomdan boshqa dindagilardan musulmonlikdan boshqa narsani, jumladan jizyani ham qabul qilmasliklaridir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bu ma'nolarning tasdig'i Qur'oni Karimda ham borligiga ishora qilib, Agar istasangiz hech bir ahli kitob yo'qki, unga o'limidan oldin iymon keltirmasa, qiyomat kuni esa u ularning ziddiga guvoh bo'lurni qiroat qiling, dedi. Ulamolarimiz bu oyat karim

0: İbn Abdüsselam'ın tarifi bulup onda şunday deyilgen. Bid'at Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in davrları da bulmagan narsadır. Birinci yönelişteki bid'at bir neçe türlerge taksimlenadi. Birinci, vacib bid'at. Nahu ilmini o'rganish bid'atning shu turiga kiradi. Chunki bu ilmni bilmasdan Qur'on va sunnatni bilib bo'lmaydi. Bu ikki manbani o'rganish vojibdir. Vojibni bajarishga xizmat qiladigan narsa ham vojib bo'ladi. Demak, Qur'on va sunnatni o'rganish uchun nahuni o'rganish vojib. Bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu davrlarida nahv ilmini o'rganish borasida birinchi qadam qo'yildi. Ikkinchi, harom bid'at. Qadariya, Jabriya, Murji'a va Xavorij mazhablari. Bular ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan. Ularning hammasi keyin chiqqan va islomga qarshi aqida va fikrlarni o'zlariga shior qilib olgan. Bu mazhablarga yurganlar dindan chiqqan hisoblanadi. 3. Mandub bid'at, madrasalar tashkil qilish va taroveh namoziga o'xshash narsalar. Bular ham ayni hozirgi holatida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning vaqtlarida bo'lmagan, keyin yo'lga qo'yilgan va foydali bo'lgani uchun mandub deb baholangan. 4. Makruh bid'at, masjidlarni naqshi nigor bilan bezashga o'xshash narsalar. 5. Muboh bid'at, namozdan keyin qo'l berib ko'rishish hamda yemoq, ichmoq va kiymoqdan lazzat va chiroyni ixtiyor qilish kabilar. Birinchi yo'nalish tarafdorlari bid'atni mazkur 5 qismga taqsimlanishiga dalillar ham keltirganlar. Birinchi dalil. An Jarir ibn Abdullah radhiyallohu anhu qol. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Man sanna fil islam sunnatan hasanatan fa umida biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri ma man amila biha wa la yanqusu min ujurihim shay'un wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan fa umida biha ba'dahu kutiba alayhi mithlu wizri man amila biha wa la yanqusu min awzarihim shay'un rawahu ahmad wa muslim wa at-tirmizi wa an-nasa'i wa ibn majah. Jabir radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim islomda go'zal sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'shanga amal qilganlar ajriga o'xshash ajr, ularning ajridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi. Kim islomda bir yolg'on sunnat paydo qilsa va undan keyin o'sha sunnatga amal qilinsa, unga o'sha amal qilganlarning gunohiga o'xshash gunoh, ularning gunohlaridan biror narsa noqis qilinmagan holda yozilib turadi, dedilar. Ahmad, Muslim, Tirmiziy va Ibn Moja rivoyat qilishgan. An Abdurrahman ibn Abdulqari annahu qol: Xarajtu ma'a Umar ibn al-Xattobi radhiyallohu anhu laylatan fi Ramadona ila al-masjidi. فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله رواه البخاري. İkinci delil Abdurrahman ibn Abdin al-Qari radıyallahu anhudan rivayet qilinadi. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu bilan Ramazon kechalarining birida masjidga chiqdim. Qarasak odamlar guruh-guruh va tarqoq hollarida, kimdir o'zi namoz o'qimoqda, kimdir namoz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda. Shunda Umar: "Menimcha, ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi", dedi. So'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning ortidan jamladi. Keyin boshqa bir kechada men yana u bilan chiqqanimda, odamlar qorilarga iqtido qilib namoz o'qishar edi. Umar: bu qandahim yaxshi bid'at, bu vaqtda uxlab yotganlaridan ko'ra qoyim bo'lganlari afzal, dedi. Kechaning oxirida demoqchi, odamlar kechaning avvalida qoyim bo'lishar edi. Buxoriy rivoyat qilgan. 3-chi dalil: al-Mujahidin radhiyallohu anhu qol: dakhaltu ana va Urvat ibn Zubayr al-masjida, faydan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhuma jalisun ila hujrati Aisha, وإذا الناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فقال فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. مجاهد رضي الله عنه دان روايات قرنده، عروة ابن زبير بلن برغة مسجدك كردك، قرسك عبد الله ابن عمر عائشة رضي الله عنه هجرس آلده اترغن اكن، ادملر بولسه جماعت بولوب زحى نمازه اقماختلر، biz Ibn Umardan ularning namozi haqida so'ragan edik, yaxshi bid'at, dedi. Muslim, Ahmad va boshqalar rivoyat qilishgan. Ko'pchilik mazkur ta'rifga oid bid'atni maydalab o'tirmay ikkiga taqsimlab qo'ya qoladilar va bid'at ikki xil bo'ladi: bid'ati hasana, yaxshi bid'at, va bid'ati sayyi'a, yomon bid'at, deydilar. Ikkinchi yo'nalishdagi ulamolar Imom Malik, Shotibiy, Turtusiy, Hanafilardan Imom Shummuni va Ayni, Shofiylardan Bayhaqi ibn Hajar Asqaloniy va ibn Hajar Haytami, Hanbalilardan Ibn Rajab ibn Taymiya bo'lib, ularning fikricha bid'atning barchasi ibodatdagisi ham, odatdagisi ham zalolatdir. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'riflarning eng mashhuri va jamlovchisi Imom Shotibiyning ta'rifidir. U kishi bid'atni ikki xil ta'rif qilgan. Birinchi, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurish bilan Allohga ibodat qilishda mubolag'a qasd qilinadi. Bu ta'rifda din javhariga yangi o'zgartirish kiritish haqida, ibodatlarda shariat ko'rsatgan yo'lga o'xshash yo'l paydo qilish haqida so'z borayotgani ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Ikkinchi ta'rif, bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l bo'lib, u bilan shariatga o'xshatish kiritiladi. Unga yurishdan shariat yo'liga yurish qasd qilinadi. Imom Shotibiyning ikkinchi tarafi birinchisidan keng bo'lib, unda ibodat va odatlardagi yangi ixtiro qilingan narsalar bid'at ekani ta'kidlangan. Imom Shotibiy bid'at masalasini eng ko'p bahs qilgan olimlardan biri hisoblanadi va bid'atga qarshi turishda eng ashaddiylardan biridir. Haqli ravishda nima uchun Imom Shotibiy bid'atni ikki xil ta'rif qilgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga ulamolarimiz: Imom Shotibiy bunda boshqalarning bid'at ma'nosini keng va tor olganiga e'tibor bergan, deb javob berganlar. Imom Shotibiyning birinchi tor ta'rifida bid'at faqatgina ibodatlarda bo'ladi deganlarning fikri. Ikkinchi keng ta'rifda esa bid'at ibodatlarda ham odatlarda ham bo'ladi deganlarning fikri o'z ifodasini topgan. Imom Shotibiyning o'zi esa bid'at faqat aqida va ibodatlarga xos bo'lishiga moyil bo'lgan. Ikkinchi yo'nalishdagi ta'rifda bizga kerak bo'lgan asosiy ma'no bid'at dinda yangi ixtiro qilingan yo'l degan jumladir. Demak, musulmonlar ichida yangi paydo bo'lgan narsa bid'at bo'lishi uchun dinning asosiga, javhariga oid bo'lishi shart ekan. Unga ham xuddi shariatning asosiy ibodatlari maqomi berilishi kerak ekan. Quyidagi hadislarda xuddi shu ma'no ko'zda tutilgandir. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري ومسلم وأبو داود عائشة رضي الله عنها دان روايات قلنادة رسول الله صلى الله عليه وسلم kim bizning bu ishimizda undan bo'lmagan narsani yangitdan foyda qilsa,
1: u marduddir dediler. Buxoriy, Muslim va

0: Islom uz radiosi. Ma'rifat to'lqini.
1: A'udhu billahi minash shaytonir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah.

0: Islom o'z radiosi. Ilm va tafakkur saodati tomon yana bir qadam.
1: 3-bob. Ilohiyat haqida. 188-chi savol. Qazoi qadar duo bilan o'zgaradimi? Qazoi qadarni duo

yo'lda yurganlari do'zaxga tushadi. Ular odamlarga hech qanday yordam bera olmaydilar. Shuningdek, ular g'ayb sirlarini bilmaydilar. Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lganidan so'ng ular bu xislatdan mahrum bo'lishgan. Jinlarning Alloh taolo bilan nasab yo'lidagi bog'liqligiga kelsak, bu haqida har qanday fikr tuhmatdir. Saba surasida bir guruh jinlar Sulaymon alayhissalomga xizmatkor bo'lganlari, u zot hassaga suyanib turib vafot etganlaridan so'ng ham tirik kuzatib turibdi deb o'ylab, mashaqqatli ishda davom etganlari haqida oyatlar bor. Islomdan avvalgi vaqtda jinlar osmonga chiqib, maloikalarning o'zaro suhbatlarini, jumladan yaqin kunlarda sodir bo'ladigan ba'zi ishlar haqidagi ma'lumotlarni yashirincha eshitib, yerdagi folbon munajjimlarga birga o'nni qo'shib yetkazishar ekan. Birdan kutilmagan hodisaga duch keldilar. Osmon xabariga quloq osgani chiqsa, ularni yulduzlardan uzilib chiqqan uchqunlar urib haydaydigan bo'lib qolibdi. Ular yerga o'z qavmlari huzuriga qaytib, nima bo'ldi ekan? Bizni uchqunlar quvadigan bo'lib qoldi-ku, deyishdi. Shunda ba'zilari dunyoda biror ulkan olamshumul o'zgarish ro'y bergan bo'lsa kerak, deyishdi. Mashriq va mag'ribni kezib, bizdan osmon xabarini to'sib turgan narsani qidirish zarur degan qarorga kelib, safarga otlanishdi. Rivoyatlarda naql qilinishicha, Nasibin nomi bilan ataladigan joyda yashovchi jinlardan 7 nafari Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam bomdod namozida qiroat qilayotganlarini eshitib to'xtashadi va bizdan osmon xabarini to'sgan narsa shu deb o'z qavmlariga qaytib bo'lgan hodisani aytishadi. Shunda Alloh taolo o'z rasuliga jin surasini nozil qiladi. Jin haqidagi hadislarni jamlab o'rganib chiqilganda ularning vakillari Rasul alayhissalomning huzurlariga kamida 6 marta kelgani ma'lum bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deyiladi: Kunnama Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam zata laylatin fafaqadnahu faltamasnahu fil awdiya wash-shi'ab fabitna bi sharri laylatin bata biha qaumun falamma asbahna إذ هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أو فرما يكون لحما وكل بعرة علاف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم رواه مسلم والترمذي وأحمد كتلردن برد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلن برقى يديك U zotni yo'qotib qo'ydik va vodiylardan, daralardan axtara ketdik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik. Tong ottirganimizda banagoh u zot Hiro tarafdan kelib qoldilar. Ey Allohning rasuli, sizni yo'qotib qo'yib, izlab topa olmadik. Odamlar tunagan kechalarining eng yomonini tunab o'tkazdik, dedik. Shunda u zot, oldimga jinlarning da'vatchisi kelgan edi. U bilan birga borib, ularga Qur'on o'qib berdim, dedilar. Keyin bizni yetaklab borib, ularning izlarini va gulxanlarining asoratlarini ko'rsatdilar. Ular o'zotdan ozuqa so'rashibdi. O'zot, qo'lingizga tushgan so'yilishida ustida Allohning ismi zikr qilingan har bir ustuxon siz uchun go'shtdan ham ortiqdir. Har bir tezak ulug'laringizga yemdir, debdilar. So'ngra Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u ikkisi bilan istinjo qilmang, chunki ular birodarlaringizning taomidir, dedilar. Muslim, Termiziy va Ahmad rivoyat qilishgan. Quyidagi rivoyatda esa ikkinchi qissa hikoya qilinadi. An ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qala: "Intalaqa an-nabiyyu wa intalaqa bi ma'ah hatta intaha ila al-barazi, thumma khatta لي خطة وقال لا تبرح حتى أرجع إليه

0: ديك. فما جاء حتى جاء السحر فقال صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الجن فقلت فما هذه الأصوات التي أسمعها؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي أصواتهم حين ودعوني وسلموا علي. ابن مسعود رضي الله عنه دان روايات قرنادا نبي صلى الله عليه وسلم يرب كتلال ومن أزدري بلن برغي تكلب عضلال نهاية kengli joyga yetib keldik. So'ngra menga bir chiziq chizdilar-da, oldinga qaytib kelgunimcha ketib qolma, dedilar. Sahargacha kelmadilar. Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam jinlarga rasul qilib yuborildim, dedilar. U holda men eshitgan ovozlar qanday ovozlar, dedim. U zot sallallohu alayhi va sallam bu ularning men bilan xayrlashganidagi va menga salom berishgandagi ovozlari, dedilar. Ha, biz yashayotgan olam sir asrorlarga to'la. Hali biz bilmagan mahluqotlar, turli jonzotlar, ajoyibotlar to'lib yotibdi. Biz ularning ichida yashab yuramiz, lekin ozginasidangina xabardormiz. Har kuni yangidan yangi kashfiyotlar bo'lib turibdi. Ba'zi narsalarning o'zini, boshqalarining kuchini, uchinchilarning esa ta'sirini anglaymiz xolos. Jinlar ham biz uchun sir bo'lib turgan o'sha narsalarning biridir. Ular haqida Qur'onda va hadisda kelgan xabarlarni tasdiqlash va undan boshqa turli bid'at va xurofatlarga berilmaslik bizning burchimizdir. Vallohu a'lam.
1: 192 savol. Jin, shayton, arvohlarni ko'rish mumkinmi? Jin, shayton, arvohlar ko'zga ko'rinadimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Diniy adabiyotlarimizda jin va shaytonning odamlarga ko'ringani haqida ma'lumotlar bor, ammo arvohlarning tirik odamga ko'rinishi to'g'risida e'timodli hech qanday gap yo'q. Vallohu a'lam.
1: 6-bob. Boshqa aqidaviy masalalar haqida. 193 savol. Ob-havo ma'lumotlari g'ayb ilmiga kiradimi? Ob-havo ma'lumotini eshitsa va boshqalarga uni yetkazsa gunoh bo'ladimi?
0: Javob: Bismillahirrohmanirrohim. Yo'q, gunoh bo'lmaydi. Ob-havo ma'lumoti g'aybning xabari emas. Ko'zga ko'rinib turgan omillarni hisobga olib, ilmiy asosda taxmin qilish xolos. Vallohu a'lam.